0: Ya dirileyim babam Dövbücü. Şokur büyük büyük büyük büyük.
1: Bu nişan gına nişan gına.
0: Ya kuma uyuyun edin.